ce sabadın, yes kezem silun, tekişer çerek, onkun mı da zumun kez, yes kezem silun.

kanıvol sera yanya yerasmane ura khudya gahartagan nikuri shashkar sirahanare